0: taşıma pahalı. Anıl Tunay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Radio ITN.
2: Daval dekhai vinari dek daval dekhai vinari atai.